0: This is Donnie Brasco on Laika Radio.
1: Niya, niya, galla ve tu karda hai, karda hai. Niya, me niya, galla ve tu ladda hai.